My baby cha turumbe, turumbe mujachi turumbe. Baheta kamba senge, ujweke kaheto kasime.